0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Na sene kısa veta Tu mezgi khora dar de kerda Cirane kho Bone kho Saverda Ya iştare seri sudri Na bekeşi Onca mare menda Toşiya Mare derdo gran zaverda Gavare avı Ete mara mırna Gavare avı Ete mara mırna Derdo gran zaverda Zaverda Zaverda

Alo, laukeke gülemekiye. Şu haskiriyet uye jihadiye. Sibir qaytana, xudane basku qaytana. Ev yare khatunu, çao.

0: Ele zerye bro om ye te de kevi kele kevra Vaze dikim sala vi sara ne kava kubar brevinim Herke bive ve bive herke ne ve vaze ye Baba ver mi herse mori vate cra fereke u fereke
1: TRT Kurdira

kurame kudu tevara suvar ki me de kari şişakim kurame kudu tevara suvar ki me de koje seklami binim kurame kudu suvar ki

Bir besin diyane talole te bine co te kevre melme bine lor te kim Cara Co te kevre melme bine lor te kim Evdu ali mala avde ele ze bekti te kod edame te sin diyane talo berde Peş birayi mehene tu deste peş birayi me bire bine le devse kim Evvale evvale o gire mire bine bere evvale male Te işe ve var da mına var

Evdel ez ve hayram işterane gomirata çeme poedi serme da gure gure Çen roce mi kadiyamın esin diyane talo ne dit yedik marim ditin asın diyane talo mirate kure no ve meti kameti bire Leyro Çen roce mi kadiyamın esin diyane talo ne dit yemirate kure no ve meti kameti bire Av dolu malo av dele zebekte ta kod edamete sindiyane talo barda Lenge mi karimi şu çünatine çave mi kormine cesirada se mi merume karimi seçirite kone Av dolu malo av dele zebekte ta damete sindiyane talo bide khatire mi kene Kaydu bende te girane hasire khome tırsım nige sindiyane talo bide zeriye moe Sediyem o en Ez yeşim olasın yöne tara gülü

Bete nabe yar, bete nabe. Bete va dile rezil, bekesi kayil nabe. Min dute gelek yar dit le, şopa te nahat girtin. Gavat çuy, evi kefenki spil mekin.